Come On Girl'a 7.05. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben. Sabah modera başladık bile. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenliğini dinleyerek yeni günü karşılıyoruz. ATB ve Topic zamanı. Your Love.

0: de solo performansa zirveye çıkan isim oldu Lisa. Anima eşinde dinledik Bad Angel. Günaydınlar, Radyo Ferman burası. Serdar ben, sabah modunda. Birazdan Jane'i Makeba ile dinleyeceğiz. Maksimum Hit Müzik'te daha önce ise Olive Edin, Sao Easy ile seni bekliyor, unutma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. İnternet Türknet.
4: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de İnternet
5: TürkNet. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum Hit Müzik.
8: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
9: Sabah Modu.

Aslında bundan 10 yıl önce yayınlandı ama özellikle sosyal medyada TikTok videoları sayesinde dünya çapında tekrar popüler oldu. Jane Macabre sonrasında sabah moduna Al Walker ve Eva Max'e devam ediyoruz. Fades.

0: zamanların en popüler şarkılarından bir tanesi The Usendorf ve Nene Cherry yorumuyla Seven Seconds. Yıllar sonra biz de Joyce'den Afro House tarzında şarkıyı tekrar dinledik. Keyifli sabahlar. Radyo Feriben burası. Serdar ben ve sabah modunda birazdan Dua Lipa'yı dinleyeceğiz. Houdini seni bekliyor. Daha öncesinde ise Shakira, Burna Boy, Die Die burada olacak.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
13: Radyo Fenomen.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş ise ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 20'de. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Radyolar saatler 8, Serdar ben, sabah modundasın. Bu saatte Şimza, Arkofe, Kasango ile başlıyoruz. Fire fire.

Serdar ben, sabah modundasın. Geçtiğimiz yılki büyük çıkışın ardından bu yıl ödüller, yeni müzik projeleri ve büyük işbirlikleriyle gündemden düşmeyen isimlerden biri Doji. Mesela Lady Gaga ile Runway adlı şahane bir şarkı imza attılar. Şarkı epey ses getirmişti. Bunun dışında dev ortaklıklar var. Rap dünyasının yıldızları Megan Thee Stallion'ın albümü Act 3 ve A$AP Rocky'nin Don't Be Dumb projelerinde konuk sanatçı olarak yer almıştı. Anxiety ile dinledik onu.

0: kelimesini gerçekten çok sevdim. Net bir sözlük anlamı yokmuş aslında. İspanyolca'da işte özellikle Karayipler, Venezuela, Kolombiya gibi Latin ülkelerde kullanılan bir ünlem aslında. Hey, hadi gibi anlamları var. Bekici hep aynı buradaydı. Günaydın, Serdar ben. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Şeke, Kombum, Buddy, öncesine Hügel, Mail, Angel, Ultra, Nate, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Sana iyi
2: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Hep tercih mutluluğu.
4: Jolie, Jolie. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: üzerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de sen...

Peki el kombu Bari ile buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Fenomen'desi ben Serdar. Sabah moduna NSYNC ile devam ediyoruz. Özellikle 90'ların sonundaki o boy band akımının önde gelen gruplarından bir tanesiydi. Justin Timberlake'in önderliğinde önemli liste başı şarkıları imzalatmışlardı. Onlardan bir tanesi belki de en popüleri diyelim tam da 2000 yılından. NSYNC

0: Dreams, Lose Control ve The Door gibi müthiş single'lara imza atan Teddy Swims bu yaz listelerde ben de varım diyor bu parçasıyla. Mr. Know It All. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modunda birazdan Şampol ve Sia buluşması Dynamite'ı dinleyeceğiz. Öncesinde ise The Boss'a Magnetic'le radyonda olacak, kaçırmayın.
1: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
1: Katy Perry,
2: Luis Capaldi,
1: Martin Garrix,
2: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
1: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
2: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
1: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
1: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
2: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Paketiniz var.
6: Aha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: haberciyiz.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı bankkartta. Ayrıntılı bilgi

0: Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş ise ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 20'de. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saatimiz 9 oldu. Sabah modunda yeni saat DJ Goja ve Jason Derulo ile başlıyor Michiko.

Bağcı büyük festivallerde canlı performansla seslendirdi. Less Than A Lover şarkısını sonunda dinleyiciyle buluşturdu. Jenny Tame Impala eşliğinde Dracula ile dinledik ve sabah moduna Y2K ile devam ediyor şimdi. La la la.

0: bir tanesi oldu. Devil in You olarak da karşınıza çıkabilir. M4S buradaydı, Fallen Angel. Mutlu sabahlar. Radyo Feriben burası. Serdar ben ve sabah modunda Rihanna Jay-Z eşliğinde Talk That Talk. Birazdan radyonda daha önce ise Olive Dean'den dinleyeceğiz So Easy. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik.
1: Radyo Fenomen'de sen...

Geçtiğimiz haftalarda New York'taki Yankee Stadyumunda rap yıldızı Jay-Z ile birlikte sahneye çıktı. Mikrofon başına döndü yani. Hatta bir şaka da yapmış hayranlarına, biraz paslanmışım değil mi şeklinde. Rihanna Talk That Talk sonrasında sabah modunda şimdi. Kato ve John.

0: keyifli ve eğlenceli iki vokal bir arada Şampon ve Sofia Reis'i dinledik. Dancing on Dangerous. Burası Radyo Feremen. Günaydınlar, Serdar ben ve sabah modunda bir Marshall Jefferson hitini Magic'ten Life is Simple dinleyeceğiz. Öncesinde ise Paul Seller, Black Lilies burada olacak, kaçırma.
1: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de

Şarkıdaki en sevdiğim kısım ve tavsiye şu: gereğinden fazla düşünme. Marshall Jefferson, Basic Life is Simple buradaydı. Sabah modundasın. Yavaş yavaş son kısma doğru ilerliyoruz. Yarın 7'de yepyeni günü karşılarken yeniden buluşalım. Şimdi Rolex'e ayol.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Radyo Fenomen.
2: Hit modunu
1: aç.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Radyo Fenomen.

0: fenomende Doğan Ay'ın dünyası.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte şirketlerde yaz trendi esnek çalışma modu deniyor. Şu an şunu söylediğin duyar gibiyim. Hangi şirketmiş acaba bu? Diyorsan umarım

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasında birazdan seninle magazin turuna çıkacağız. Bakalım hangi ünlümüz acaba bu sefer radarımızda?
2: Reklam.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Sana iyi gelecek.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
4: Sana iyi gelecek.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

zamandır göremiyoruz. Sadece yaptığı işlerle arada sırada şöyle bir magazine takılıyor. Geçtiğimiz gün sanırım bu ortalarda olmayışının sebebini bence söylemiş oluyor. 10 yıldır kimseyle çıkmadım.

ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detay.

0: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Kral Yayın'la tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla.

0: opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş ise ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 20'de. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, Mert Erhalıcıoğlu, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmutbey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Bayrampaşa, İstoç güzergahları etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kavacık Ümraniye yoğun, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

2015'te 2025'in son çeyreğinde yayınladığı Play isimli albümünden Sefa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 12 numarası

0: yaklaştığımız Perşembe gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Anima ve Liz ortaklığıyla tempoyu yükselttik. Bad Angel Radyo Fenemen'deydi ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Diana, Olivia Dean, Disco Lines ve Tinashe ortaklığı ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Şensi ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: yakında yeni bir albüm haberi bekliyor ama uzun zamandır istikrarlı bir şekilde yeni bir bebek haberiyle karşımıza çıkıyor. Rihanna'dan bahsediyorum. Şimdiden 3 çocuk annesi oldu bile. İşte Rihanna Don't Stop the Music sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Rehab ve In ortaklığı Mira, Jax Jones ve Ray ikilisi ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş ise ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 20'de. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Düğünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Sevda Liza ve Ride or Die Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler hafta sonuna doğru ilerlerken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'i Fenemen Club'ın için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Cuma için geri sayımdayız. Yepyeni single'lar, ilk kez duyacağın mashup'lar, sürprizlerim olacak. Hepsi cuma saat 24'ten itibaren Radyo Fenemen'de Fenemen Club'inde. Ve işte 2026 yazına damgasını vuran dans single'larından biri. Ibiza bu yaz bu single'la yıkılıyor diyebiliriz.

0: yerde yoğun bir çalışma temposunda. Bir aksilik olmazsa Ağustos ortasında yeni albümü müzik marketlerde yerini alacak Becky G'den bahsediyorum. Ve işte bu albümünden ikinci single'ı Epa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Perşembe öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Floyd Manor ve Chris MJ ortaklığı, Hugel ve Ultranate ikilisi, Blackpink hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Somber ve Back to Friends ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalt.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalt.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Su'dan son çağrı. İlham veren tasarımlar

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: yaptığımız anlardan biri. Beyoncé ve Jay-Z ikilisiyle 2000 yılların başına gittik. Hani o aralarındaki ateşi başlatan single Crazy in Love Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Alok ve Alan Walker ortaklığı, Panjabi MC, Ava Max ve daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise The Bounce ile yapacağız.
1: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
1: Katy Perry,
2: Luis Capaldi,
1: Martin Garrix,
2: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
1: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
2: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
1: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
1: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
2: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

lokallerde ise ki Doğu ve işte bu üçünden Headlights Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit müziği. Bu kez bir Panjabi MC klasiğiyle devam ediyoruz. Tabii ki yepyeni bir versiyonla.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Perşembe saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği Jason Derulo ve DJ Koşa ile devam ediyoruz.

0: Your husband is coming.
1: Önümüzdeki 5 yıllık planlar arasında evlenmek ve çocuk sahibi olmak olduğunu söylüyor Ray ve sanırım bunun manifest yaptığı şarkısı. Where's My Husband radyo fenomenindeydi. Keyifli günler Maximum Hipnüze, Tennessee Wims'le devam ediyoruz. Perşembe gününde Mr. Know It All.

ilk saatimiz dakikalar Enforest ve Fallen Angel sonrasında Perşembe öğle sonrasında deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Dior, Olivia Dean, Lady Gaga, Helin hepsi birazdan radyonda olacak.

0: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez.

0: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında Tektaş'tan su yoluna.

Metallica açılı öncesine gittik. Dior ve Drive Forever sonrasında Maximum Hit müzde tekrar günümüzden. Bu kez Olivia Dean'le devam ediyoruz. Son derece başarılı bir yıl geçiriyor. Bill Graham ödülü kazandı. Sırf bu bile iyi bir kariyer demek için 2026 yılında yeterli bence. İşte Olivia Dean ve Radio Fenomen'de So Easy to Fall In.

0: Beyoncé vokalleriyle bir 50 Cent klasiği In The Club Radyo Fenomen'deydi. Bu arada bu yılın son döneminde Street Fighter filmi gösterime girecek Beyaz Perde'de. Ve müziklerinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de Beyaz Perde'de 50 Cent'i bu filmde izleyeceğiz. Sevenlerine duyurulur. Pekala, Perşembe öğle sonrasında demedi deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Rosaline, Ariana Grande ve Britney Spears ortaklığı, Dimitri Vegas ve Like Mike ikilisi, hepsi biraz daha radyonda. Başlangıcı ise Paro Stellar'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş ise ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 20'de. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberciyiz.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hattı etkili, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul Uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

0: geri dönüşü olmayan durumlar neler? Bugün bunu konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım hep eşliğinde saat 8'e kadar 3 saat konuşacağız. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Birazdan Soyuz ile başlayacağım. Olivia'nın ardından Deniz Görkem ile update'te Wild Ones burada olacak. Florida ve Sia yaklaşıyor.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'la başlıyor.
1: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasında Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Ve kanala katıl.
2: Davetiye kazanma şansı yakala.
3: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yaşasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

hoş olmayan şeyler neler demiştim. Birisi demiş ki ısrarla kabul edilmeyen yalan demiş. Yani yalan yakalanmış, artık açığa çıkmış ama ısrarla kabul edilmiyor. Karşı taraf tamam yalan söyledim de demiyor. Bunun gerçekten geri dönüşümü olmaz ya. Geri dönüşümü diyorum bak.

0: İlişkide dönüşü olmayan şeyler neler demiştim? Aile kavgası demiş birisi. Gerçekten aile kavgası kadar kötü şey olabilir mi? Ya düşünsene. Annen annesiyle, baban babasıyla hiçbir şekilde konuşmuyorsunuz, görüşmüyorsunuz ve nefret dolu bir ana geçiyor. Bunun dönüşü evet yok. Ya bambaşka bir dünya kuracaksınız kendinize ya da vedalaşma zamanı. Maksimum hit müzik. Bakalım Maksimum hit müzikte neler var. Magnetik'le başlayacağım. The Walls ardından Topins, Aya Nakamura ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update devam edecek. Sakın kaçırma.
1: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
2: 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
1: Katy Perry,
2: Luis Capaldi,
1: Martin Garrix,
2: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
1: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
2: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
1: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
2: 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta
1: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
2: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
6: İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma. Zazazu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş ise ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 20'de. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Radyo Fenomen.
12: Maximum Hit Music.
11: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Sana iyi gelecek.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek.
2: Başla.
3: Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Derulo müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Şimdi sorum şu. İlişkide asla geri dönüş olmayan problemler, sıkıntılar neler oluyor? İdeal ilişki sorusunu gönder bakalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Fallen Angel'a başlayacağım. Ardından WhatsApp ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update radyo fenomeninde devam edecek.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: Reklam.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hatta etkili devam ediyor. Anadolu yakasında ise Sancaktepe Ümraniye hatta etkili, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de yine yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

geri dönüşü olmayan şeyler demiştim müziğin fenomenleriyle WhatsApp çalarken. Birisi demiş ki, yani evlilikten bahsediyor, eşinden bahsediyor tabii. Gizli para ayırma muhabbeti demiş. Yani belki bir şey planlıyor olabilir ya, onun planın nedenini açıkladığı sürece sıkıntı yok ama gizli gizli bir yere para gönderme, bir şey verme, harcama varsa o kötü.

0: ChatGPT sorusu zamanı. ChatGPT'ye en son sorduğun soru neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Neymiş görelim. Moving on the sun gidiyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Birazdan ne başlıyor? I'm Learning ile başlıyorum. The Silent Partner ardından ise Bitch Better Have My Money. Rihanna Radyo Fenomen'de olacak. Hadi gelsin.
1: Reklam. Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 31, Antalya 41, Diyarbakır 43 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

ilişkide geri dönüşü olmayan şeyler demiştim. Birisi demiş ki sevmediğim biriyle fazla samimiyet. Mesela eşinin kız arkadaşının ya da kocanın erkek arkadaşının nefret ettiği biriyle aşırı samimiyet kuruyorsun. Bunun mesela bu büyük bir ayrılık nedeni. Yani bunun bence alttan alma gibi bir durum olamaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, şoför
5: ekspertiz. Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
6: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
7: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Ki de geri dönüşü olmayan durumlar neler? Instagram Radyo Fenomen'den bana bir yazsanıza. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Ever Since Flap ile başlayacağım. French Montana ardından Eye of the Tiger ve So Easy Olivia Dean gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasında Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Davetiye kazanma şansı yakala.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcı.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKOM.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

Deniz Görkem'le update'te ChatGPT zamanı. Şimdi ChatGPT'ye son sorduğun soruyu istiyorum Instagram Radyo Fenomen'den. Biliyorsun önümüzdeki yayın döneminde ChatGPT ile ya da smart bir şeylerle güzel konular bulmaya çalışacağım. Sen de önerileri almaya devam ediyorum. Eye of the Tiger gidiyor.

0: onun zaten geri dönüşü yok bence yani. Hani daha orijinal şeyler istiyorum. Instagram Radyo Fenomen'den yazabilirsiniz. Benim cimrilik demiş birisi. Ya çünkü parası yoktur ya. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit Müzik'e bakalım neler var. Boom Buddy, Shaggy yakın ardından Space Melody burada olacak. Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor. Hadi gelsin.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Beşiktaş ise ikinci eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 20'de. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four ise 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Kartal Yayın'la tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Getir.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Fenomen de yeni.

0: şarkıları
1: en hit şarkıları
0: fenomende.
2: Ya böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city got crazy on a Friday. Tequila start giving me